0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu menvericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Çember çember üstüne, aman da kaşın üstüne. Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Merhabalar değerli türkü ve şarkı dostları. Size eski Kırcali oyun havasıyla programımıza hoş geldiniz dedik. Eski Kırcali oyun havasında klarnet ustası İbrahim Hamzov'a saz grubu eşlik ediyor değerli dinleyiciler. Bizler bir saat boyunca birbirinden güzel türkü ve şarkıları dinleteceğiz. Rejide çok sevdiğim arkadaşım, genç arkadaşım Vilislav Galabov, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Böyle sıcağı sıcağına türküler elimize ulaştı. Bizler de Vili Galabov'la oturduk, karşılıklı güzel bir konser yapalım dedik. Ve sevgili dinleyiciler, her zaman olduğu gibi programımıza ismini veren türküyle başlıyoruz. Çember çember üstüne, aman da kaşın üstüne diyecek güzel türküsünde Selami İlyazov.

Sevgili dinleyiciler, güzel türkülerimiz ve şarkılarımızı özel sizin için hazırladık. Hadi çember çember üstüne, aman da kaşın üstüne dedi Selami İlyazov. Şimdi çok sevdiğimiz Sıdika Ahmedova söylesin. O yazmanın kenarı oya oya el işi desin.

Değerli dinleyiciler, müzik redaktörümüz Veselin Aleksandrov böyle bize türküleri bulmuş, getirmiş ve ben de herkesten önce güzel bir konser yapayım dedim. Baktım ki bazı türküler eskiden çok sık dinlettiğimiz türkülerdir. Fakat bazıları çok yeni, yani uzun zamandır böyle programlarda hiç yankılanmamış, hiç sesi çıkmamış türküler olarak. Ve şimdi sevgili dinleyiciler, biliyorum aranızda onun sesini seven, beğenen çok var. Halit Hüseyinov var sırada. Şumen'in Novi Pazar kasabasında yaşayan Halit Hüseyinov'dan güzel bir türkü seçtik. Kezbanım dedik.

Değerli dinleyiciler, Halit Hüseyinov aslında yerli ses sanatçılarımız arasında en fazla şarkı söyleyen sanatçılarımızdan biridir. Biliyorum, onun sesinden çok güzel türkülerimiz vardı. Deste deste hazırlamış, böyle sıraya dizmiştik. Ama dediğimiz gibi o saldırıdan sonra, internetin çöküşünden sonra bizler Halit Hüseyinov'un da aynen diğer sanatçılarımızın olduğu gibi türkülerini maalesef teker teker kazandırmaya çalışıyoruz. İyi ki bugün Kezban'ın türküsünü de bulduk. Ve değerli dinleyiciler, 8 Mart değil, aylardan, günlerden, tarihlerden, ama gelin şimdi kadın ve erkek haklarını konuşalım. Nasıl mı? Osman ve Selime Aziz ikilisi söylesin.

böyle bir programda türkülü, şarkılı, hele hele hareketli eski Kırcalı oyun havasıyla başlayan bir konserde Şumen'in bayırlarını da gezmek varmış. Bu Şumen'in bayırları diyecek yerli ses sanatçılarımız arasında en zarifi, en güzeli olanlardan bir tanesi Şumenli sevgili Emel Tabakova. Gelin hep beraber dinleyelim.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, çember çember üstüne, aman da kaşın üstüne başlıklı konserimiz şimdi devam ediyor. Okuduğum aşkı ezberden.

1978 yılında kayda alınmış bu türkü. Önceki konserlerde de belirttiğim gibi sevgili dinleyiciler, 1970'li yıllar, 60'ın sonları aslında en fazla türkü üretilen dönemdir. En fazla kayıt yapıldığı dönem ise 1970 ile 1980'li yıllar ve işte o dönemlerde Cemil Şaban okudum aşkı ezberden demiş. Ben bu türküden dolayı arkadaşım Willy Galabuf'a teşekkür ediyorum. Bizzat kendisi bu türküyü seçti. İnanın Willy Galabuf olmasına rağmen sanatçılarımın çoğunu biliyor, isimlerini biliyor, hatta tekrarlanan türkü varsa hemen uyarıda bulunuyor. Bu türküyü biraz önce dinlettik veya dün dinlettik, akşam dinlettik diyerek bizi uyarıyor ve bizler de böylece ayağımızı denk alıyoruz. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız ve size dinlettiğimiz türkülerinin %70'ini şimdi bu dönemde bizzat kendisi bize kazandırmıştır. Ben buradan huzurunuzda ona teşekkür etmek istiyorum. Ve okudum aşkı ezberden desin Cemil Şabanov.

Rüzgarı ben yerden kaldım ayrı diyecek bu türküde. Aslında bu türkünün sözleri çok sevgili Naci Ferhadov'a ait değerli dinleyiciler. 1983 yılında sözleri yazılmış ve kayda alınmıştı. Ne yazık ki Hüseyin Ramadanov'u da birkaç ay önce, zannedersem bir yıl oldu artık, Hüseyin

Da sözleri yazılmış ve kayda alınmıştı. Ne yazık ki Hüseyin Ramadanov'u da birkaç ay önce, zannedersem bir yıl oldu artık, Hüseyin Altın Ses olarak bize seslendirdiği türkülerle Türkiye'de hayata veda etti. Onu keşfeder keşfetmez bütün türkülerini fonotekten bulup aktarmıştım ve böyle hüzünlü günlerde, kederli günlerde, hatta çok sevdiğim bir türkü vardı, Gül Fidan'ı sık sık dinletiyordum. Umarım en kısa zamanda onun türkülerini de sizler için bulup programlara taşıyacağız. Hatta röportajını da böyle güzel bir programa aktarmayı düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Dedeköy'ün kızları desin şimdi Hüseyin Ramadanov, Kırcali'nin Miladinovu köyünden olan ses sanatçımızı sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

ki elimizde de hiçbir bilgi yok. Ve sevgili dinleyiciler, bu kadar türkü, bu kadar şarkı ele alınmış, bu kadar kayıt yapılmış ama kimin nereden nasıl geldiği ne yazık ki hiçbir yerde yazılmamış, arşivde belirtilmemiş ve bugün bizler de bu zorluğu çekiyoruz ve gerekli bilgileri sizden rica ediyoruz. Bazen diyorum ki efendim, bildiğiniz varsa, bu sanatçıyı duyduğunuz komşu köyden mi, komşu kasabadan mı, bize haber verin diyerek size çağrıda bulunuyoruz ve çok sağ olun, aynen Halide Ahmedova'nın olduğu gibi Raziye Fazlı ses sanatçımız Şumen köylerinden olduğunu yazmıştı ama bilgimiz oraya kadar uzandı ancak. Hadi meşeler güvermiş, varsın güversin diyecek Zümrüt Mehmedova.

Meşeler güvermiş, varsın güversin diyecek bu türküsünde Zümrüt Mehmedova. Ki kendisi pek hakkında bilgiye sahip olmadığımız ses sanatçılarımızdan biridir. Biliyorum eski sistemimizde eskiden de Zümrüt Mehmedova'dan böyle nadir de olsa türküler dinletirdik. Ama kimdir Zümrüt Mehmedova, neredendir? Doğrusu ben söyleyemiyorum ne yazık.

Bugün tiyatrolara göre değil de sevgili dinleyiciler böyle sırasıyla gelen türkülere göre seçtiğim ve size dinletiyorum, dinletmeye devam ediyoruz arkadaşım Vili ile birlikte. Ama gelin şimdi Kırcalı Tiyatrosu'nun çok değerli ses sanatçılarından birini de burada güzel sesiyle analım. Bizzat ben Ulvi Ahmedova'nın türkülerini çok beğeniyorum ve çok büyük bir merakla, beğeniyle dinliyorum. Aşkımı senden gizledim desin o hareketli türküsünde Ulviye Ahmedova.

Çember çember üstüne, aman da kaşın üstüne türküsüyle başladık. Bu güzel konserimizle Selami İlyazov'un bu güzel türküsünü dinlettik ilk önce. Sırada Hafize Beysimova var. Biliyorsunuz değerli dinleyiciler, Razgar Tiyatrosu'nun çok değerli ses sanatçısı. Şimdi ise Bursa Tiyatrosu'nda emekli olmasına rağmen hala orada piyeslere katılıyor ve sevgili dinleyiciler, Bursa'da da özellikle Bulgaristan göçmenlerinin çoğunlukta olduğu güzel bir koro kurdu ve o güzel koroda türküler söylüyorlar. Bulgaristan'a has, Bulgaristan'a özel türküleri söylüyorlar. Umarız en kısa zamanda da Bulgaristan turnesine çıkarlar diyerek Hafize Beysim'den şimdi Terzi de başında Sıdikam türküsünü sizlere dinletiyoruz.

Ve değerli dinleyiciler, şimdi Şumen'in Gusla köyünden Fehim Ömerov'un bir türküsünü buldum. Bu listede değerli arkadaşımız Veselin Aleksandrov bize aktarmış, getirdi. Selam sana bizim ilin yaylası. Peki bu bizim ilin yaylası kimdir, nedir, neresidir? Tabii ki Deli Orman'dır. Gelin şimdi Deli Orman için söylenen türkülerden bir tanesine kulak verelim. Şumen'in Gusla köyünden ses ve saz sanatçısı Fehim Ömerov'u dinliyoruz.

statüyle sevgili Sıdık Ahmedova, ona da Şumen'e kocaman selamlarımızı gönderiyoruz. Biliyoruz bizi sabah, öğlen, akşam dinliyor. Sevgili arkadaşlarıyla birlikte türkülerimizi, konserlerimizi dinliyor. Her zaman beğendiği zaman bizi arıyor, teşekkürlerini iletiyor. Bu bizim için ne kadar önemli olduğunu bilmiyorum, size nasıl anlatayım değerli dinleyiciler. Bir programı beğeniyorsanız yazın. Bizim hem Facebook sayfamız var, hem e-mailimiz var. Oraya yazın, belirtin. Yani sadece Sıdık Ahmedova'nın "Nasıl oldu da yavrum ayrıldım senden" türküsü yok. Onun birbirinden güzel başka türküleri de var. Biliyorum "Nasıl oldu da yavrum" hep gurbetteki yavrulara adanmıştır. Ama o yavrular, sevgili dinleyiciler, belki sizi dinliyor. O programı sizin de kulak veriyorlar aynı programa. Ve onlar da ülkeden, böyle sizden, taşradan, memleketinden güzel, neşeli bir türkü duymak isterler bazen diye düşünüyorum. Ve sevgili dinleyiciler, hadi şimdi "Kunduram kaya kaya, indim zilli odaya" desin Sıdık Ahmedova.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Türkülü ve şarkılı bir konser, bir program sözü verdik. Değerli dinleyiciler, sırada Osman Aziz'in sesinden güzel bir şarkı var. Rusçuk Kızları diyecek. Ne yazık ki son zamanlarda, hatta son aylarda bu şarkıyı hiç dinletmemiştik.

Sevgili dinleyiciler, çember çember üstüne, aman da kaşın üstüne başlıklı konserimizi sunduk ve yerli ses sanatçılarımızdan güzel türküler ve şarkılar sunduk, dinlettik, sevdik, sevdirdik değerli dinleyiciler. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır, rejide arkadaşım Vilislav Golubov'la birlikte sizlerden, huzurunuzdan yine programın başında dinlettiğimiz eski Kırcali oyun havasıyla ayrılıyoruz. İbrahim Hamzov klarnet ustası kendine bir grup

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler ve iyi haftalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftanın ilk canlı yayınına haberlerle başlıyoruz. Ardından haftaya başlarken programıyla huzurunuzda olacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bulgaristan Avrupa Birliği'nde altın kart sahibidir açıklamasında bulundu. Bulgaristan Baş Müftüsü görevine Ahmet Hasanov seçildi. Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov, bütçe açığının keskin bir şekilde azaltılmasına karşı çıktı. 22 Haziran itibariyle Bulgaristan sınır kapılarında trafik normal seyrediyor. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Avrupa Birliği'nin güvenlik, ekonomi ve teknoloji alanlarında daha fazla bağımsızlık kazanarak liderlik konumunu yeniden elde etmesi çağrısında bulundu. BTV'ye verdiği demecinde Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların Avrupa'nın müdahale ve savunma sistemlerindeki ciddi zayıflıkları ortaya çıkardığını vurgulayan İlyana Yotova, Avrupa savunma kapasitesinin güçlendirilmesi fikrini destekledi. Ancak bunu NATO'ya alternatif olarak değil de NATO'nun bir parçası olarak görmeyi savundu. Cumhurbaşkanı Bulgaristan siyasetinin Macar modeliyle karşılaştırılmasını reddetti. Ancak Avrupa Birliği'nin ülkelerin yabancı dersleri körü körüne takip ettiği bir okul sınıfı olmadığını kesin bir dille ifade etti. Yotova, Rus Patriği Kiril'in Avrupa Birliği yaptırım listelerine dahil edilme olasılığına karşı Başbakan Radev'in argümanlarını kesin bir şekilde destekledi. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği üyesi olması ve jeopolitik konumu nedeniyle altın karta sahip olduğunu öne süren Cumhurbaşkanı, uzun yıllar boyunca ülkemiz bir çevre ülkesiydi ve büyük projeler bizi es geçti. Bir gün enerji koridorları, kara koridorları, yüksek teknolojilere bağlı koridorlar olmak üzere tüm olası koridorlar buradan geçecek dedi. Sofya'da 1033 delegenin katılımıyla yapılan Milli Müslüman Konferansı'nda Bulgaristan Baş Müftüsü görevine Dr. Ahmet Hasanov seçildi. Yeni Baş Müftü açık oylama usulüyle yapılan oylamada 700'den çok delegenin oyunu aldı. Göreve diğer aday olan Vedat Ahmet, seçimin gizli oylama usulüyle yapılması yönünde getirilen teklifin üst üste 3 defa neredeyse tüm delegeler tarafından reddedilmesi üzerine adaylığını son anda geri çekti. Müslüman Diyaneti Genel Sekreteri Celal Faik, görev dönemi tamamlanan Dr. Mustafa Hacı'nın Yüksek Şura Başkanlığı'na seçildiğini bildirdi. Müslümanlar Yüksek Şurası Başkanlığı'na Dr. Mustafa Hacı'dan başka şimdiye kadar Pleven Bölge Müftüsü olan Murat Boşnak'ın da adaylığı gösterilmişti. Konferans sırasında Boşnak da açık oylama usulü kabul etmediği için adaylığını çekti. Baş müftü görevine Dr. Ahmet Hasanov'un, Dr. Mustafa Hacı'nın ise Yüksek Şura Başkanı görevine adaylıkları Blagoevgrad, Varna, Kırcali, Pazarcık, Ruse ve Silistra dahil birkaç bölge müftülüğü tarafından gösterildi. BNR'ye konuşan Dr. Hasanov, kendisi için gençlere ahlaki değerlerin kazandırılmasının en önemli olduğunu belirtti. Gençlerle çalışmaya başlayacağız. Genç imamlarımız, müftülüklerimiz, okullarımız var. Amacımız gençlerin terbiyesi ve ahlaki değerlere ağırlık vermektir. İnsanlara yakın olacağız. Ayrı ayrı bölgelerde onlarla bir araya geliyoruz.

edeceğiz, sorunları ele alacağız ve en kısa sürede ne yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Fikirlerimiz ve azmimiz var, herkesle çalışacağız dedi Dr. Ahmet Hasanov. Benete'ye konuşan Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov, amacım toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamındaki fonların %90'ından fazlasına sahip olmak dedi. Birçok bakanlığın yatırım projelerini hayata geçirmeleri gerektiğinin altını çizen Pekanov, 5. ödeme diliminde rapor etmemiz gereken 56 etap ve hedef varken şu anda bunların hiçbirini tamamlanmış olarak bildirmedik. Oysa sadece 50 günümüz var sözleriyle uyarıda bulundu. Bütçe açığının 6 ay veya 1 yıl içinde %4,5-5'ten %3'ün altına düşürülmesinin son derece kötü bir fikir olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı, bu ekonomide aşırı bir daralma, aşırı bir boğulma olacak ve inanın tüketim aniden bu kadar azalırsa bu hepimiz için, vatandaşlar için, işletmeler için de kötü olacak. Bu nedenle adımlar aşamalı olarak atılacak dedi ve kamu sektöründe optimizasyona ihtiyaç duyulacağını kabul etti. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından aktarıldığı üzere Bulgaristan'ın komşu ülkelerle olan sınır kapılarında ve hudut girişlerinde trafik normal seyrediyor. Rusegyurgevu geçiş noktasında Tuna Köprüsü'nün Bulgaristan tarafında Haziran ayının sonuna kadar devam edecek onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Karayolu Altyapı Ajansı API'nin bildirdiği üzere yeni hafta boyunca asfalt ve temizlik çalışmaları nedeniyle Yablanitsa yol kavşağında ve Loveç ilindeki Chemus otoyolunun bazı bölümlerinde trafik düzenlemesi geçici olarak değiştirilecek. 22 ve 23 Haziran tarihlerinde sabah saat 08'den akşam saat 20'ye kadar Yablanitsa yol kavşağında asfalt çalışmaları yapılacak. Yablanitsa ve Teteven kasabalarına giden araçlar Prelog yol kavşağı üzerinden yönlendirilecektir. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 14'ü maddi hasarlı 87 yangın söndürüldü. Burgasili Kameno Belediyesi'nin Polski İzvur köyünde bir evde çıkan yangın sonucu 71 yaşında bir erkek hayatını kaybetti. Hava durumu. Salı günü en düşük hava sıcaklığı 15 ila 20, Sofya'da 15 derece olacak. Gün boyunca çoğunlukla güneşli hava hakim olacak. Öğleden sonra ülkenin batı yarısında ve kuzeybatı bölgelerinde sabahtan itibaren yağmurlu ve bulutlu hava hakim olacak. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 33, başkentte 29 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. Öğleden sonra doğu güneydoğudan zayıf, öğleden sonra ise orta şiddetinde rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 28, deniz suyu sıcaklığı 21 ila 23 derece arasında olacak. Dağlarda çoğunlukla güneşli hava hakim olacak. Ülkenin batı bölgelerinde dağlarda yağmurlu ve bulutlu hava hakim olacak. Zayıf ile orta şiddetinde rüzgar esecek. 1200 metrelerde hava sıcaklığı 23, 2000 metrelerde ise 15 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.

Haftaya başlarken programından da merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Mikrofon başında ben Şevke Çakır. Teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Agop Tadeosyan adına sizleri selamlıyor ve yararlı dakikalar geçirmenizi diliyoruz. Değerli dinleyiciler, Kıbrıs'taki Akaki köyünde bulunan Akaki Grove çiftliğinde gıda atıkları oldukça basit ama etkili bir yöntemle değerlendiriliyor. Okul ve evlerden gelen yemek atıkları yumurtalama dönemini tamamlamış tavuklara veriliyor. Bu tavuklar hem atıkları değerlendiriyor hem de doğal gübre üreterek ve zararları yiyerek çiftliğe katkı sağlıyor. Böylece hem israf azalıyor hem de doğayla uyumlu küçük bir döngü kurulmuş oluyor. Detayları birazdan Tane Blagova ve Bedri Halis'in sunumuyla aktarıyoruz. Bizden ayrılmayın.

0: Değerli dinleyiciler, Kıbrıs başkenti Lefkoşa'ya yakın Trodos Dağı'nın eteklerinde yer alan Akaki köyündeki Akaki Grup çiftliğinde çok büyük ve çetrefilli olan gıda atıkları yönetimi problemine basit bir fikirle çözüm getirildi. Elena Christoforou BNR konuşurken şunları anlattı.
1: One of the biggest problems in the EU and in Cyprus is food waste. We throw away
2: Gıda atıklarının yönetimi Avrupa Birliği ve Kıbrıs'ta en büyük problemlerden biridir. Tonlarca gıda atıyoruz. Kıbrıs'ta sanırım kişi başına yıllık 300 kilogram kadar gıda atığı düşer. Bir süre Büyük Britanya'da yaşadığım için oradaki miktarla karşılaştırma yapacağım. Orada kişi başına 70 kilogram düşüyor. Bunun adı israftır.
0: Okullar, işletmeler ve hanelerden toplanılan gıda atıkları kesime gönderilmekten kurtarılan yüzden çok yaşlı yumurta tavuğunun beslenmesinde değerlendiriliyor. Yumurtlama dönemlerini tamamlayıp emekliye ayrılan tavuklar bahçede doğal yoldan toprağa gübreliyor, zararlılarla mücadeleye ve tarımsal ekosistemin iyileştirilmesine katkı sağlıyorlar. Elena Christoforou'ya ait olan sertifika

0: Organik zeytin ve portakal bahçesinde bundan 2 yıldan uzun zaman önce uygulanmaya başlayan KOTKOT inovatif döngüsel ekonomi inisiyatifi kapsamında gıda atıkları ve sera gazı emisyonlarını azaltırken çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden pratik bir model uygulanmaktadır. Serbest dolaşan tavuklar doğal gübre sağlamanın yanı sıra zeytin ağaçlarına ciddi zarar veren zeytin sineği larvalarını yiyerek bu zararlı ile yürütülen mücadeleye de katkıda bulunuyor.
1: Çocuklarımızın okuduğu okulda veli ile vasiler kurulu üyesiyim. Platformdan çocuklara biyolojik tarım, zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağının Kıbrıs için taşıdığı önem konusunda bilgi edindirmek için de faydalanmaya çalışıyoruz.
0: Diyen Elena, Gıda Atıkları Yönetim İnisiyatifi ve çocuk ile gençlere çevre duyarlılığı kazandırılması amacıyla önce okulların çeşitli köşelerine, şimdi ise yemekhanelerde KOTKOT atık konteynerlerinin yerleştirildiğini anlattı.
1: Bu işin eğitim boyutu benim için gerçekten mühim. Çocukların bu tür örnekleri görmeleri belirleyici önem taşıyor.
0: Elena Christoforou 80 dönümlük arazide zeytin ve portakal yetiştiriciliği yaptı ve 100'den çok tavuğu serbestçe gezdirdiği Akaki Grove çiftliği ile ilgili huzurevi

0: benzetmesini yaptı ve dolaşan tavukların bıraktığı ayak izleri ve uçuşan tüylerin her şeye daha sağlıklı ve iç açan bir görünüm kazandırdığını paylaştı. Güneş batımında burada olursanız bazılarının uçup ağaçlara konduğunu görürsünüz. Eskiden akşamları kümese toplanan tavuklar şimdi ağaçların dallarını tercih etmeye başladı diyen çiftlik sahibi şöyle devam etti.
1: Tavuklar burada çok rahat. Toprağı gagalayıp eşeliyorlar. Dışkıları ise organik gübre niteliği taşıyor. Ayrıca zararlıları yiyip yok ediyorlar. Dikkatimizi çeken gerçekten ilginç bir şey var. Tavukların daha çok olduğu yerlerde zeytinlerin tadı da sanki biraz daha farklı oldu. Bu kişisel bir algıdır sadece. Fakat bilimsel araştırma yoluyla tavuk varlığının zeytinyağı özelliklerine nasıl yansıdığının saptanması ilginç olur. Kesin olan bir şey varsa o da zararlıların azaldığıdır.
0: Agronom olmadığını ve tarım işlerini tarlada öğrendiğini anlatan Elena, önce coğrafya bölümünden mezun olduğunu, sonra ise antropoloji ile psikoloji diplomalarını aldığını paylaştı. Çiftliğe tavukların bırakılması projesi sayesinde faydalı böceklerin büyük ölçüde arttığını izliyor ve belgelendiriyoruz diyen çiftçi şöyle devam etti.
1: Çok sayıda örümceğin olması çok güzel. Zira bu sayede dünya çapında narenciye üretimi için en tehlikeli zararlı kabul edilen küçük bir böcek türü olan Asya turunçgil psilidinin sayısında azalma gözlemliyoruz. Bunu bir gün bilimsel olarak belgeleyebilmek gerçekten çok ilginç olur. Üniversite veya doktora öğrencisi ya da bilim insanı olan birinin gelip evet bu araştırmayı yapacağım demesi harika olur.
0: Değerli dinleyiciler, coğrafya, antropoloji ve psikoloji mezunu olan bir kişi nasıl oldu da çiftçiliğe soyundu? Bu soru üzerine her zaman çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularına ilgi duymuş olduğunu belirten Elena şunları anlattı.
1: Döndüğümde zeytin ve portakal bahçesinin beni hala cezbettiğini hissettim ve onu organik üretim yapılan bir yere dönüştürmek istedim. Açıkçası sağlıklı yaşam ve vücutlarımıza ne veriyoruz, çevreye ne bırakıyoruz konusuyla yakından ilgileniyorum. Doğaya karşı duyduğum içten sevgi ve kendimi iyi hissetme isteği dışında bundan 20 yıl önce anne ve babamı kanserden dolayı kaybettikten sonra yediklerimizin içinde ne var, yediklerimiz neyle ilaçlanıyor düşüncesinin aklımı meşgul etmeye başlaması da bunda etkili oldu. Bununla birlikte zeytinyağı ve polifenollerin sağlığa olan faydalarını da çok merak ettiğim için her şeyin beni çiftçiliğe yönlendirdiğini söylemek mümkün.
0: Çiftliğin üzerinde bulunduğu arazi Elena'ya ailesinden çiftçilik yapmamış olmakla birlikte yeşilliğe düşkün olan dedesinden miras kalmıştır. Geçen yıl 2 ton zeytinyağı ve 20 ton kadar zeytin üreten kadın portakal üretiminde büyük düşüş olduğundan bahsetti.
1: Portakal ağacı zeytin ağacına göre 5-8 kat fazla su istiyor. Karbondioksit emen ve kuraklığa son derece dayanıklı olan zeytin ağaçlarımız var. Kıbrıs'ta çok daha fazla su ve bakım gerektiren portakal ağaçlarından para kazanmak çok zor. Aslında biz bu işten kâr değil zarar ediyoruz. Dolayısıyla şu an Avrupa Birliği programlarını yürüten makamların izniyle portakalları kaldırıyorum. Narenciye yetiştiriciliği zor iştir. Özellikle burada. Bu bölgede bu kadar bol miktarda su bulunmuyor. Kıbrıs'ta suyumuz gittikçe azalıyor.
0: Elena, reçel yapmak için birkaç portakal ağacını koruyacağını anlattı. Hali hazırda küçük çapta mikro üretim yapılan Akaki Grove çiftliğinin mahsulleri Kıbrıs'ın dışına ihraç edilmiyor.
1: Gelecekte ihracat yapmayı da denemek isteriz. Bu yılda şişe içinde zeytinyağı üretmeye başladık. Daha önce yıllık zeytinyağı miktarını toptan alan müşterilerim olduğu için teneke kutular içinde satış yapardık. Şimdi ise şişe içinde zeytinyağına talep olduğu için farklı mağazalara tedarik yapıyoruz.
0: Değerli dinleyiciler, bu haber Avrupa Komisyonu Tarım

Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Kıbrıs'ta organik tarım alanında sağlanan başarılar ve mevcut zorluklara ilişkin gazetecilere yönelik düzenlenen bilgilendirme turu kapsamında hazırlanmıştır.

Sevgili dinleyiciler, Ege'de Yaz başlıklı bu şarkısıyla Ege'nin sesinden tabii ki değerli dinleyiciler bizler de herkesin yaz ayını, yaz mevsimini kutluyoruz. Bizler cuma günü de belirttiğimiz gibi pazar günü ülkemiz artık resmen astronomik yaza girmiş bulunuyor ve artık sıcak günler kapıda diyerek canlı yayınımız devam ediyor değerli dinleyiciler. Telefonlarımızı şimdi hatırlatıyoruz. 02 963 06 75 ikinci bir telefonumuz 02 933 63 18. Tekrarlıyorum, 02 963 06 75 ikinci bir telefonumuz 02 933 63 18. Bir de değerli dinleyiciler takiş@benere.bg elektronik postamız var. Ayrıca da Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü Facebook sayfamız var ve Bulgaristan Radyosu Messenger'ına da

0: gönderebilirsiniz. Yani 4 kaynaktan, 4 koldan bize ulaşabilirsiniz. Agop stüdyoda, ben de burada efendim, mikrofonlar başında sizleri bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, her zaman olduğu gibi canlı yayınımızda sizler için birbirinden güzel türküleri hazırladık ve sizden gelen mesajları da tabii ki efendim bekliyoruz. Ömer Ömer'in mesajı da ne zaman? Cumartesi sabah gelmiş. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staroselişte'den Ömer Gafur. Bugün 22 Haziran Pazartesi, köyden Şenol Hacıoğlu ile Ludogorci'den Arkan kuzenimin doğum günleri 24 Çarşamba. Ludogorci'den Sürhan abimi ve Ruse'den Ruse'de taksi olacak herhalde bile arkadaşımın çocuğunun Amir'in doğum günleri var. 26 Cuma günü Plovdiv'den, Kriçim'den Metin Hoca'nın ve Ruse'den Tahsin Bilal'ın eşi Özgül'ün doğum günleri. Doğum günleri kutlu olsun. Allah hayırlara vesile olsun. Sıradaki türkü onlara gitsin ve radyo çalışanlarına, herkes radyodan arıyor, birini selamlıyor ama radyo çalışanlarını selamlayan yok demiş. Ben de sıradaki türküyle selamlıyorum. Ha, unutmadan da söyleyeyim, 25 Haziran Perşembe Aşure günüdür. O gün aşure yapmayı da unutmayalım. İyi günler, Allah'a emanet olun demiş Ömer Ömer. Evet, hatırlattık. Teşekkürler. Ve ilk telefonumuz geldi. Bakalım kim arıyor? Alo, buyurun.
2: Alo, ben Boyan'dan arayayım.
0: Evet. Evet. Radyonun sesini kapatabilir misiniz efendim? Buyurun, siz devam edin.
2: Kocaba katılacak.
0: Evet, buyurun. Evet.
2: Şefkiye, ben bugün isteyelim doğum günü kutlama. Zare sen Nebahat kız kardeşimin doğum günü var.
0: Tamam.
2: Onu kutlayayım. Doğum günü kutlu, mutlu olsun nice yıllara. Şimdi birkaç da dostumu selamlayayım. Bir tane kapatayım Şefkiye.
0: Tamam.
2: Evlenmeyi selamlayayım. Golem Ovada'dan Vesli'yi selamlayayım. Yılmaz'ı selamlayayım. Nebahat Hanım'ı Mazze Teyze'yi selamlayayım. Baykova'dan Sadide'yi, Sarı Brot'tan Fikir'i, Zeki Müren'i, Ertüce'yi selamlayayım. Benden çok selam onlara.
0: Teşekkür ederiz efendim. Bugün sevgili dinleyiciler, o her hafta, her gün listede yer alan kişilerin isimlerini söyledik ve söylemeye gerek yok diye düşünüyorum ben. İkinci telefonumuzu alıyoruz. Kim nereden arıyor? Buyurun.
3: Ben Silistre'nin Payisio köyünden emekli öğretmen Nihat Zeyil.
0: Buyurun Nihat Bey.
3: Bugün Sayın Doktor Ahmet Hasanov müftülüğe seçildiğinden onu tebrik ederim.
0: Tamam.
3: Ufku açık, şansı bol olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, şefaati üzerinde bol olsun. Her işinde Allah yar ve yardımcısı olsun. Yeni müftümüze uğru açık olsun. Başarılar dilerim kendisine. Bütün emelleri, hayalleri gerçek olsun.
0: Tamam Nihat Hocam, teşekkür ederiz. Ahmet Hoca'ya da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Yolunun açık olmasını diliyoruz. Diğer telefonumuza ses açtık. Bugün yoğun trafik var. Alo, buyurun. Alo. Aleyküm selam.
4: Yeni Nanamsi'den Nehime Osman.
0: Tamam.
4: Artur Ayımız peşime girecek. İnşallah onu da göreceğiz.
0: Evet.
4: Ondan sonra Leyla ablam bazı günü bize gene bile yaptı. Leyla kız karısı Türkiye'den geldi. Ayten ablam, üçümüz yedik, kahve içtik. Bunda çok selam var.
0: Tamam Nehime Hanım, Nanoitsa'dan çok değerli dostumuz Leyla Arif'e kocaman selamlarımızı gönderiyoruz. Kendisiyle geçen hafta Sivliyevo'da görüşmüştük. Böyle bol hasret giderdik ve Leyla Hanım'ın böyle Nanoitsa köyünde gaygana'sı çok ünlü olduğunu anladık. Nehime de zaten söylemişti. Gaygana ne olduğunu herhalde Rodoplular bilir. Bilmeyenler

0: sorsun öğrensin diyerek, Leyla Hanım'ın on parmağında on marifet diyerek, bir de Buket grubunun üyesidir, güzel de sesi vardır. Kocaman selamlar oradaki hem de kız kardeşine diyoruz. Diğer telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun.
1: İyi günler Şif abla.
0: İyi günler.
1: Ben özledim sesinizi. Tamam. Dedim arayayım, böğün dedim. Hayat kardeşim, böğün başladı, arpa biçme. Sırada türkü ona gelsin Şif abla.
0: Ha, nerede, o Okoç tarlalarında mı?
1: Okoç'tan, Okoç'tan.
0: Böyle hasat bereketli olsun Aynur Hanım. Teşekkür ederiz.
1: Şef abla, aramadım ama hadi sesini işiteyim dedim. Sırada türkü de sağa gelsin Şef abla cevabım.
0: Teşekkür ederiz Aynur Hanım. Sevgili dinleyiciler, bakın, siyaset derken, zam derken, yeni elektrik fiyatları derken, para derken, pahalılık derken, bizler çok nadirde, artık televizyonlarda da görmüyoruz, hasat mevsiminin, hasat sezonunun açılışını neredeyse kaçırmış oluyoruz. Oysa çok önemlidir. Ekmeğimiz, soframız için olmazsa olmazlardan ekmeğimizi sağlayan herkese buradan kolaylıklar diliyoruz. Allah bereketinizi artırsın diyoruz ve diğer telefonumuza ses açıyoruz. Bugün Agop hayli yoğun çalışıyor. Alo, buyurun.
2: İyi günler, iyi yayınlar Şefkem. Hoş geldiniz Gulyamova'ya.
0: Teşekkürler Vesile Hanım.
2: Ben de teşekkür edeyim. Şefkem, ben bugün sizin aracınızla iki doğum günü kutlamak isterim. Önce buradan komşum Fikri Ahmet, onun bugün doğum günü var. Ona sağ sağlık, hayatında başarılar dilerim. Ve eşi Ahmet. İkinci de Zarita'dan Nebat ablamın da bugün doğum günü var. Ben torunlardan, bu torunları bırakıp da gidemedim. Onlar şimdi orada toplandı, doğum gününü kutlayırlar Nebat ablamın. Nebahat ablama da sağ sağlık, uzun ömürler dilerim. Hayatına başarılar dilerim. Ve beni tanıyanlara saymayacağım. Çok uzun gidiyor. Beni tanıyanlara, size, herkese, beni tanıyanların sıradaki türkü gitsin.
0: Gidecek efendim.
2: Sağ olun, iyi ki varsınız.
0: Teşekkür ederiz Vesile Hanım. Gidecek güzel türkümüz eşliğinde. Ama Agop'la şöyle bir telefonları tamamlamaya çalışalım. Alo, sıra sizde, buyurun. Alo.
3: Alo,
0: alo, buyurun. Evet, buyurun.
3: Selamünaleyküm Şefkiye.
0: Hoş geldin İsmail Bey.
3: Hoş bulduk. İsteriz Selam'a, torunumu.
0: Tamam.
3: Aileyi, bir yaşta torunumuz var. Onu babası Kerim, anası Leyla. Bütün beni tanıyanlara da gitsin bu sırada Dürgün Şefkiye.
0: Teşekkür ederiz İsmail Bey. Sesiniz iyi geldi. İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederiz bizi bugün böyle günde aradığınız için. Çok arayanımız oldu. Çok doğum günü kutladık. Hadi sıradaki güzel türkümüzü de armağan edelim. Agop'la birlikte seçtik. Adem Bayraktar'ı biliyoruz. Şu saatte bizi dinliyor. Güzel bir türküsünü seçtik. Ada Yolu Kestane.

Evet, Adem Bayraktar'ın bizzat, ben bu türküsünü hiç duymamıştım ama sağ olsun arkadaşlardan rica ettik ve Adem Bayraktar'ın bütün türkülerini bir araya getirmeyi başardık. Buradan duyurulur dedikten sonra sırasınca gelen mesajları ben okumaya çalışacağım. Nurhan Beyzat yazmış. Selam, ben Burcan köyünden Nurhan Beyzat. Yarın ayın 22'sinde benim yengem var. Almanya'da, adı Hacer. Onun doğum günü var. Bir de küçük kızı var. Adı Ela. Damadımı da selamlamak istiyorum. Onu çok seviyorum. Hangi türkünüz sıradaysa onunla selamlamak istiyorum. Onları çok seviyorum. Sizi dinledikçe konuşmanız beni duygulandırıyor. Sağ olun, var olun. Damadın adı Ali. İki defa yazmış. Demek ki çok kıymetli. Damadın adı Ali. Yayınınızda başarılar diliyorum. Her zaman sizi dinliyorum. İşte olsam bile diye yazmış Nurhan Beyzat. Çok teşekkür ederiz efendim. Bugün de işteyseniz bizim gibi, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz diyorum. Ve Anımser Günay akşam yazmış bize. Hayırlı günler, ben Anımser, Tervele bağlı Burcan köyünden. Dün 21 Haziran'da eşimin doğum günü vardı. İsmi Günay. Ona buradan selamlamak istiyorum. Allah ona sağlık, sağlamlık başımızdan eksik etmesin. Bir de oğlum Coşkun, gelinim ismi Gül ve de dünyalar güzeli torunum Miray. Onları da selamlıyorum. Onları da çok seviyorum. Güzel, hareketli bir türküyle selamlıyorum demiş ve çok selam olsun Sofya Radyosu'na Burcan köyünden diye yazmış Anımser Gülay. Teşekkürler efendim. Bizden de selam olsun size. Devam ediyorum. Aygül Halit yazmış ve

fotoğraflarda göndermiş. Bakalım fotoğrafların üstünde ne var? O da akşam yazmış. Merhabalar Sayın Sofya Radyosu, ben Aygül. Annem Nebahat'ın 22 Haziran'da doğum günü var ve bir türküyle selamlamak istiyorum. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar dilerim anneciğime. Her şey gönlünüzce olsun. Kimseyi kırmayan anacığım, benim selamlarımı sevgiler bütün radyoda çalışanlara da gitsin demiş. Aygül Halit böyle annesiyle fotoğrafları göndermiş. Bizler de böylece Nebahat ablamızı da görmüş olduk. Çok teşekkür ederiz. Aylin Sevgi'nin bir de o da akşam yazmış. Sayın Sofya Radyosu, ben

Eğer selamlarsanız sevinirim, size de selam olsun diye yazmış. O da fotoğraf göndermiş, böyle masa başında sofralar düzülü, çiçekler, yemekler. Her zaman böyle sofralarınız bol, bereketli, muhabbetiniz, sohbetiniz bol olsun diyerek bizler şimdi Zaritsa'dan Özel Nebahat ablamız için güzel bir türkümüzü dinletiyoruz. Yine dinletmediğimiz bir türkü olsun. Varna'nın Medovet köyünden, köyün gururu Halil İbişev'den bir türkümüz var. Havuz başında güller canım.

0: size de çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Selamlar. Mazhar Zahid'in mesajı böyleydi. Telefonumuz da geldi. Efendim hoş geldiniz. Buyurun.
1: Alo.
0: Alo buyurun. Türkiye. Efendim.
1: Nasılsınız?
0: İyiyiz efendim. Buyurun.
1: Ben bugün Nebahat'ı selamlamak istiyorum. Ben de katılayım bakalım.
0: Tamam.
1: Hadi doğum günün kutlu olsun, sağ olsun, var olsun. Sevkiye.
0: Tamam.
1: Yayınlarınızı dinleyeyim, gülüm, dayanamayayım, duramıyorum, yok. Oh, çok harika be yavrularım.
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Razgrad'ın Brestoveni köyünden Sebile teyzemizin sesiydi. Kendisi dayanamadı. Herkes onu selamlıyor. O da efendim jest olsun diye Nebahat ablamıza böyle selamlarını gönderdi. Mehmet Davut, selam saygı diyar. Ben Eret Türkçe yayın ekibinin güzel sunucuları. En içten sevgi ve saygılarımla sizlere ve tüm dinleyicilere güzel Cebel'den kucak dolusu sevgiler ve selamlar gönderiyorum. Sağ olun, var olun. İşlerinizde kolaylıklar ve başarılar. Bu mesajımla sizlere Cebel'de apartmanımızın etrafında yaratmış olduğum güzelliklerden gönderiyorum demiş ve güzellikler de birbirinden güzel güller. Biliyorsunuz bu sene, bu yaz özellikle güller revaçta. Herkes bahçesindeki gülleri göstermek istiyor ki güller her zaman huzurun, güzelliğin ve mis kokunun sembolüdür. Sevgili dinleyiciler, gerçekten böyle pembe kırmızı güller, sağ olsun Mehmet Davut, emeğini çabasını esirgememiş ve o çevredeki apartmanın çevresini süslemiş, sağ olsun diyerek bir de onun korunması da gerekiyor. Böyle çiçeklerin koparılmasına ben çok karşıyım. Sadece yıl sonunda çocuklar okulları bitirirken bahçenizden çiçekleri koparıp öğretmenlere hediye etmek için koparabilirsiniz. Ama diğer zamanlarda çiçekleri böyle koparmaya kıyamıyorum doğrusu. Mehmet Davud'a da buradan selamlar diyoruz. Melih Seyhun bize yazdı. Selamlar Seyhun'dan, Suhudol Emirköy'den bir şarkı isteyeceğim sizden demiş. Barış Manço'dan Yaz Dostum, herkese selam olsun demiş. Barış Manço'yu bugün dinletemiyoruz. Gördüğünüz, duyduğunuz gibi Agop'la ikimiz çalışıyoruz bugün. Gülseri Elman Koç'un mesajı var. Selamlar Pravda'dan, radyoda çalışanlar nasılsınız? Ben Gülseri, bugün güzel köyüm Zarita'dan benim çok sevdiğim Nebat teyzemin doğum günü var. Teyzoşumun doğum gününü kutluyorum. En içten güzel dileklerimi diliyorum. Teyzoşum beni nice sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevgi dolu yılların olsun. Sevdiklerinle birlikte ve Zarita Kameler güzel köyümde olan güzel köyümün güzel insanlarına gelsin sıradaki türkü. Dağlar güzel, ırmakları güzel, insanı bir başka. Güzel canım köyüm, güzel köyüm, insan doğduğu yeri özlemez mi? Beni çok ama çok özlüyorum. Sizlere de bu mesajımı okuduğunuz için teşekkür ederim demiş Gülseri Elman Koç. Ve Muazzez Ali de Nebahat ablanın doğum gününden hatıra video göndermiş. Ne yazık ki videoyu size gösteremiyoruz. Ben de izleyemiyorum canlı yayında. Çünkü efendim izleme fırsatımız yok diyorum. Sıradaki güzel türkümüzü şimdi armağan ediyoruz. Nazmi Necibov söyleyecek. Yeniköy'den geçtin mi?

Mesajlarla devam ediyoruz. Canlı yayınımızı Mazi Said bize, Zahit affedersiniz, sabah erken saatlerde yazmış. Merhabalar Sayın Bulgaristan Radyosu sunucuları. Ben Dulovu Belediyesi Ruynu Köyü'nden Maziz. Bugün sizden bir ricam olacak. Bizim çok yakın bir aile arkadaşlarımızın 50. evlilik yıl dönümleri var. İsimleri Mahire ve Beyhan. Onlara bu uzun evlilik yılları için tebrik ediyor ben ve eşim Vadet. Nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar dileriz sıradaki türküyle, demiş

Sevgili dinleyiciler, pazar günü Türkiye'de babalar günü kutlandı biliyorsunuz. Bizde pek yaygın olmasa da herkes babasının doğum gününü kutladı. Şimdi özel bir baba için özel bir mesaj geliyor. Aylin isminde bir dinleyicimiz göndermiş. Demiş ki Sofya Radyosu, ah o çocukluğumuzun en masum sesleri Sofya Radyosu. Biz belki daha az duyuyoruz artık büyük şehrin gürültüsünden, programların yoğunluğundan, ama köyde bıraktıklarımız hala dinlemekte, kaçırmadan hem de. Ricam, babamın doğum gününü sizden Sofya Radyosu'ndan kutlamak. Sağlığı, bolca, mutluluğu kat kat ola. Baba demek, kök demek, bağ demek, sağlam durmak demek hayatta. O yüzden sevgi dolu selamlar bizden. Babam Etem Dobruca'ya, Razgrad Diankovo köyünden demiş ve Sofya Radyosu hiç değişmeyenlerden olmaya devam edin. İyi ki varsınız, hayat hızla gelişse de değişmeyen sevgi olun hep yüreklerde, sesiniz ve türkülerinizle kalın sağlıcakla diye yazmış Aylin. Ve özel baba Etem Dobrucalı'ya, Diankovo köyüne selamlarımızı iletirken böyle güzel sözler yazabilen, böyle güzel sözleri kalemle kağıda dökebilen kızı Aylin'i de efendim kutluyoruz buradan. Devam ediyoruz mesajlarımızla, son mesajları toparlamaya çalışıyoruz. Bugün fotoğraflar günü olması gerek. Biraz önce fotoğraflar vardı. Şimdi Erhan İbrahim, bizim devamlı dinleyicimiz, yazmış. Merhaba Şevki Hanım, ben Akçalar'dan, yani Belinti'den olduğunu bildiğim için söylüyorum. Erhan, bugün kiraz bahçesinde çalışan bütün iş arkadaşlarımı güzel bir türküyle selamlıyorum ve Bodayva'dan Mehmet Jokey'e de gelsin gitsin bu türkü demiş. Ve çalıştıkları kiraz bahçesinin fotoğraflarını göndermiş. Sevgili dinleyiciler, böyle görmeniz gerekiyor. O güzelim kiraz dalları inliyor kirazlardan. Selam olsun Erhan Bey. Bol bereketli hasatınız olsun. Gerçekten çok mutlusunuz. Böyle bir bahçeye, böyle köyünüzde bahçeye sahip olduğunuz için Allah bereketinizi kat kat artırsın diyerek Sevda İrfan'ın da mesajı şimdi geldi. İyi günler Sayın Bulgaristan Radyosu. Şu anda arabadayım ve size Glavinitsa Belediyesi Suhodol Köyü'nden yazıyorum. Eşimle yolculuk ediyoruz. Hayırlı yolculuklar efendim. Öyle sizi dinlerken selamlama geldi içimden demiş.

Ve devam etmiş bir şarkıyla: selamlarsanız çok seviniriz, ben Sevda, Salim eşim ve beni çok sev şarkısıyla olursa çok mutlu oluruz, iyi günler, iyi yayınlar, iyi ki varsınız demiş. Tarkan'ın şarkısını dinletemiyoruz Sevda, ama sizin adınız Sevda zaten, Salim Bey sizi sevmiş nasılsa. Bizler teşekkür ettikten sonra güzel bir türküyle huzurunuzdan ayrılıyoruz efendim. Ve suyu koydum Liyene de Elif İsmail, Agop adına ben Şevke Çakır. Hoşça kalın efendim.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamlı bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan haftaya başlarken programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bulgaristan Avrupa Birliği'nde altın kart sahibidir açıklamasında bulundu. Bulgaristan Baş Müftüsü görevine Ahmet Hasanov seçildi. Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov, bütçe açığının keskin bir şekilde azaltılmasına karşı çıktı. 22 Haziran itibariyle Bulgaristan sınır kapılarında trafik normal seyrediyor. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Avrupa Birliği'nin güvenlik, ekonomi ve teknoloji alanlarında daha fazla bağımsızlık kazanarak liderlik konumunu yeniden elde etmesi çağrısında bulundu. BTV'ye verdiği demecinde Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların Avrupa'nın müdahale ve savunma sistemlerindeki ciddi zayıflıkları ortaya çıkardığını vurgulayan İlyana Yotova, Avrupa savunma kapasitesinin güçlendirilmesi fikrini destekledi. Ancak bunu NATO'ya alternatif olarak değil de NATO'nun bir parçası olarak görmeyi savundu. Cumhurbaşkanı Bulgaristan siyasetinin Macar modeliyle karşılaştırılmasını reddetti. Ancak Avrupa Birliği'nin ülkelerin yabancı dersleri körü körüne takip ettiği bir okul sınıfı olmadığını kesin bir dille ifade etti. Yotova, Rus Patriği Kiril'in Avrupa Birliği yaptırım listelerine dahil edilme olasılığına karşı Başbakan Radev'in argümanlarını kesin bir şekilde destekledi. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği üyesi olması ve jeopolitik konumu nedeniyle altın karta sahip olduğunu öne süren Cumhurbaşkanı, uzun yıllar boyunca ülkemiz bir çevre ülkesiydi ve büyük projeler bizi es geçti. Bir gün enerji koridorları, kara koridorları, yüksek teknolojilere bağlı koridorlar olmak üzere tüm olası koridorlar buradan geçecek dedi. Sofya'da 1033 delegenin katılımıyla yapılan Milli Müslüman Konferansı'nda Bulgaristan Baş Müftüsü görevine Dr. Ahmet Hasanov seçildi. Yeni Baş Müftü açık oylama usulüyle yapılan oylamada 700'den çok delegenin oyunu aldı. Göreve diğer aday olan Vedat Ahmet, seçimin gizli oylama usulüyle yapılması yönünde getirilen teklifin üst üste 3 defa neredeyse tüm delegeler tarafından reddedilmesi üzerine adaylığını son anda geri çekti. Müslüman Diyaneti Genel Sekreteri Celal Faik, görev dönemi tamamlanan Dr. Mustafa Hacı'nın Yüksek Şura Başkanlığı'na seçildiğini bildirdi. Müslümanlar Yüksek Şurası Başkanlığı'na Dr. Mustafa Hacı'dan başka şimdiye kadar Pleven Bölge Müftüsü olan Murat Boşnak'ın da adaylığı gösterilmişti. Konferans sırasında Boşnak da açık oylama usulü kabul etmediği için adaylığını çekti. Baş müftü görevine Dr. Ahmet Hasanov'un, Dr. Mustafa Hacı'nın ise Yüksek Şura Başkanı görevine adaylıkları Blagoevgrad, Varna, Kırcalı, Pazarcık, Ruse ve Silistra dahil birkaç bölge müftülüğü tarafından gösterildi. BNR'ye konuşan Dr. Hasanov, kendisi için gençlere ahlaki değerlerin kazandırılmasının en önemli olduğunu belirtti. Gençlerle çalışmaya başlayacağız. Genç imamlarımız, müftülüklerimiz, okullarımız var. Amacımız gençlerin terbiyesi ve ahlaki değerlere ağırlık vermektir. İnsanlara yakın olacağız. Ayrı ayrı bölgelerde onlarla bir araya geleceğiz. Sorunları ele alacağız ve en kısa sürede ne yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Fikirlerimiz ve azmimiz var, herkesle çalışacağız dedi Dr. Ahmet Hasanov. Benete'ye konuşan Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov, amacım toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamındaki fonların %90'ından fazlasına sahip olmak dedi. Birçok bakanlığın yatırım projelerini hayata geçirmeleri gerektiğinin altını çizen Pekanov, 5. ödeme diliminde rapor etmemiz gereken 56 etap ve hedef varken şu anda bunların hiçbirini tamamlanmış olarak bildirmedik. Oysa sadece 50 günümüz var sözleriyle uyarıda bulundu. Bütçe açığının 6 ay veya 1 yıl içinde %4,5-5'ten %3'ün altına düşürülmesinin son derece kötü bir fikir olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı, bu ekonomide aşırı bir daralma, aşırı bir boğulma olacak ve inanın tüketim aniden bu kadar azalırsa bu hepimiz için, vatandaşlar için, işletmeler için de kötü olacak. Bu nedenle adımlar aşamalı olarak atılacak dedi ve kamu sektöründe optimizasyona ihtiyaç duyulacağını kabul etti. Sayıştay'ın 1 Ocak 2021 30 Haziran 2025 dönemini kapsayan denetimi sonucunda hazırladığı rapora göre ülkemiz trafik kazalarında önde gelen ülkeler arasında yer alsa da trafik kazalarını azaltmak için alınan önlemler yetersiz ve eksik kalıyor. Raporda İçişleri Bakanlığı'nın

öncülüğünde yol güvenliğini iyileştirmek için oluşturulan özel fonda yarım milyar leva biriktiği, ancak bakanlıktaki idari ve organizasyonel zayıflıklar nedeniyle fonun büyük bir kısmının harcanmadığına dikkat çekiliyor. Trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kazası mağdurlarının sayısının azaltılması için ayrılan kaynak, trafik polis merkezlerinin sürekli onarımına, resmi kıyafet ve kırtasiye malzemelerinin satın alınmasına, seminerlere ve yılın trafik polisi gibi yarışmalara yönlendirildiğini belirten Sayıştay raporu, aynı zamanda son yıllarda kaza sayısının sürekli olarak arttığına ve özellikle ağır yaralı sayısının da arttığına dikkat çekiliyor. Bu arada İçişleri Bakanı İvan Demirciyev, karayolu güvenliği fonu kapsamındaki harcamaların bundan böyle yalnızca trafik kazalarında can kaybını ve yaralanmaları azaltma önceliği bağlamında trafik durumunu iyileştirmeye doğrudan yönelik faaliyetler için yapılması talimatını verdi. BNR muhabiri Svetlana Stoyanova'nın bildirdiği üzere 14 gün içinde Bulgaristan Çalışma Müfettişliği Genel Müdürlüğü inşaat sektöründe tehlike arz eden 209 çalışma alanının faaliyetini durdurdu. Aynı zamanda gerekli mesleki yeterliğe sahip olmadıkları gerekçesiyle 6 işçi işten uzaklaştırıldı. Çalışma müfettişliği tarafından yapılan açıklamada tehlikeli çalışma alanlarının makine ve ekipmanların durdurulmasıyla gerekli yeterliliği bulunmayan işçilerin işten uzaklaştırılması ağır iş kazalarını önleyen bir tedbirdir ve bazı durumlarda insan hayatını kurtarmaktadır denildi. İnşaat sahaları ve şantiyelerde çalışmaların yürütüldüğü alanlarda gerçekleştirilen olağanüstü denetim kampanyası kapsamında 1100'den fazla denetim yapıldı ve 5400'den fazla ihlal tespit edildi. Sektörde ayrıca 179 kişinin iş sözleşmesi olmadan çalıştığı saptandı. İhlallerin 4100'ü özellikle yüksekte çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmaması gerekli iş güvenliği eğitimlerinin verilmemesi ve işçilerin yeterince eğitilmemesiyle ilgilidir. 1300 ihlal ise iş ilişkileri, maaş ve çalışma süreleriyle ilgili konuları kapsadı. Çevre ve Sular Bakanı Rusitsa Karamfilova, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı'nda düzenlenen ve Vituşa Dağı'nın geleceğine ilişkin toplantıda 2027 yılının başında yeni bir yönetim planı hazırlanmasına yönelik esas çalışmaların başlamasını hedeflendiğini açıkladı. Karamfilova, doğanın korunması, halkın erişimi ve yaşam kalitesinin artırılmasıyla modern altyapıya dayalı ekonomik sürdürülebilirliği öncelikler olarak sıralandı. Bakan, Vituşa'nın 4 mevsim kullanılabilen bir dağ haline getirilmesini ve dağ evlerinin yeniden canlandırılmasını desteklediğini belirterek, dağın toplumun her kesiminin sahip çıkması gereken ortak bir dava olduğunu altını çizdi. Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı İvan Şişkov ise birkaç ay içinde sürece ilişkin somut adımların başlamasını umduğunu ifade etti ve bazı temel sorunlara dikkat çekti. En önemli sorun olarak çalışır durumda teleferiklerin bulunmaması gösterildi. Bu durum insanların dağ otomobilleriyle çıkmasına neden oluyor ve böylece doğaya ciddi zararlar veriliyor. Şişkov, amacımız çevre dostu teleferik ulaşımını yeniden faaliyete geçirerek Vituşa'yı modern ve erişilebilir bir dağ haline getirmektir, dedi. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından aktarıldığı üzere Bulgaristan'ın komşu ülkelerle olan sınır kapılarında ve hudut girişlerinde trafik normal seyrediyor. Ruse Gürgevu geçiş noktasında Tuna Köprüsü'nün Bulgaristan tarafında Haziran ayının sonuna kadar devam edecek onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Karayolu Altyapı Ajansı API'nin bildirdiği üzere yeni hafta boyunca asfalt ve temizlik çalışmaları nedeniyle Yablanitsa yol kavşağında ve Loveç ilindeki Hemus otoyolunun bazı bölümlerinde trafik düzenlemesi geçici olarak değiştirilecek. 22

0: ve 23 Haziran tarihlerinde sabah saat 08'den akşam saat 20'ye kadar Yablanitsa yol kavşağında asfalt çalışmaları yapılacak. Yablanitsa ve Tetevin kasabalarına giden araçlar Prelog yol kavşağı üzerinden yönlendirilecektir. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 14'ü maddi hasarlı 87 yangın söndürüldü. Burgasili Kameno Belediyesi'nin Polski İzvur köyünde bir evde çıkan yangın sonucu 71 yaşında bir erkek hayatını kaybetti. Hava durumu. Salı günü en düşük hava sıcaklığı 15 ila 20, Sofya'da 15 derece olacak. Gün boyunca çoğunlukla güneşli hava hakim olacak. Öğleden sonra ülkenin batı yarısında ve kuzeybatı bölgelerinde sabahtan itibaren yağmurlu ve bulutlu hava hakim olacak. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 33, başkentte 29 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. Öğleden sonra doğu, güneydoğudan zayıf, öğleden sonra ise orta şiddetinde rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 28, deniz suyu sıcaklığı 21 ila 23 derece arasında olacak. Dağlarda çoğunlukla güneşli hava hakim olacak. Ülkenin batı bölgelerinde dağlarda yağmurlu ve bulutlu hava hakim olacak. Zayıf ile orta şiddetinde rüzgar esecek. 1200 metrelerde hava sıcaklığı 23, 2000 metrelerde ise 15 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programı da yayına giriyor değerli dinleyiciler. Teknik yapımda genç arkadaşımız Alexander Kirev'le birlikte çalışıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin başkenti Ankara'da yaz sezonunun başlangıcında Bulgaristan Telegraf Ajansı BTA Bulgaristan'ın balneoloji ve kaplıca destinasyonlarına adanmış Lig dergisinin Türkçe özel sayısını şu saatlerde tanıtıyor. BG Spa ve Su Yoluyla Sağlık adlı dergi artık Bulgarca, İngilizce ve Romence dillerinde mevcuttur. Ayrıntıları birazdan dikkatinize sunacağız. Bizi dinlemeye devam edin.
3: Martılar gene uçuşuyor havasında. Işıktan martıları varnanan. İşte ben gene

Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin başkenti Ankara'da yaz sezonunun başlangıcında Bulgaristan Telegraf Ajansı BTA, Bulgaristan'ın balneoloji ve kaplıca destinasyonlarına adanmış Lig dergisinin Türkçe özel sayısını tanıtacak. BG Spa, Su Yoluyla Sağlık adlı dergi artık Bulgarca, İngilizce ve Romence dillerinde mevcut ve Bulgaristan'daki 128 sertifikalı spa, sağlıklı yaşam ve tıbbi spa merkezini tanıtmaktadır. Sembolik 128 sayısı bu yıl Şubat ayında kutlanan BTA'nın 128. yıl dönümüne adanmıştır. Ankara'daki Atatürk Bulvarı adresinde BTA Basın Kulübü'nde saat 19'da başlayacak olan Bulgaristan'ın yaz mevsimine adanmış etkinlik, Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki Bulgaristan Büyükelçiliği ve Bulgar Balneoloji ve Spa Turizmi Birliği tarafından desteklenmektedir. Etkinlikte Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR Genel Yayın Yönetmeni Krasimir Martinov da yer alacak. Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'ın Türkiye'deki turizm varlığı ivme kazanıyor ve komşu ülkenin medyası bu konuya giderek daha fazla yer veriyor. Türkçe ve İngilizce yayınlanan Hürriyet Daily News gazetesi 21 Haziran 2026 tarihli pazar sayısında Bulgaristan hükümetinin Türkiye ile kültürel ve turizm işbirliğini canlandırmak, ülkenin tarihi yerlerini, gastronomi çeşitliliğini ve turistik rotalarını tanıtmak ve böylece Türkiye'den daha fazla turist çekmek için yaptığı girişimlere adanmış bir makale yayınladı. Ayrıca Türkiye'nin kuzeybatısındaki Tekirdağ ilçesine bağlı Çorlu şehrinde 1989 yılında Bulgaristan'dan göç edenlerin anısına bir anıtın açıldığını da vurgulayan gazete, anıt bu dönemde yaşanan acıların unutulmaması için dikilmiştir ifadelerine yer verdi. BTA'nın Ankara bürosu temsilcisi Ayşe Salin'in de aktardığı üzere yine Ankara'da da yazın başlangıcı, Bulgar tasarımcı Ivan Donev'in defilesi ve Plovdiv Akademik Halk Korosu'nun oda müziği topluluğunun performansıyla kutlandı. Diplomatlar, iş dünyası temsilcileri ve soydaşlarımız da dahil olmak üzere yaklaşık 200 kişi defileyi izledi.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, her zaman olduğu gibi canlı yayınımızda sizler için birbirinden güzel türküleri hazırladık ve sizden gelen mesajları da tabii ki efendim bekliyoruz. Ömer'in mesajı da ne zaman cumartesi sabah gelmiş. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staroselişte'den Ömer Gafur. Bugün 22 Haziran Pazartesi köyden Şenol Hacıoğlu'yla Ludogorets'ten Arkan kuzenimin doğum günleri 24 Çarşamba, Ludogorets'ten Sürhan abimi ve Ruse'de taksi olacak herhalde bile arkadaşımın çocuğunun Amir'in doğum günleri var. 26 Cuma günü Plovdiv'den, Kriçim'den Metin Hoca'nın ve Ruse'den Tahsin Bilal'ın eşi Özgül'ün doğum günleri kutlu olsun. Allah hayırlara vesile olsun. Sıradaki türkü onlara gitsin ve radyo çalışanlarına herkes radyodan arıyor, birini selamlıyor ama radyo çalışanlarını selamlayan yok demiş. Ben de sıradaki türküyle selamlıyorum. Ha, unutmadan da söyleyeyim, 25 Haziran Perşembe aşıyor.

0: Aşure günüdür. O gün aşure yapmayı da unutmayalım. İyi günler, Allah'a emanet olun demiş Ömer. Ömer, evet, hatırlattık, teşekkürler. Ve ilk telefonumuz geldi, bakalım kim arıyor. Alo, buyurun.
1: Alo, ben Boyan'dan arayayım.
0: Evet. Radyonun sesini kapatabilir misiniz efendim? Buyurun, siz devam edin.
1: Koca bakatıracak.
0: Evet, buyurun.
1: Şevkiye, ben bugün isteyelim doğum günü kutlama. Zare sen Nevat kız kardeşimin doğum günü var.
0: Tamam.
1: Onu kutlayayım. Doğum günü kutlu mutlu olsun nice yıllara. Şimdi birkaç da dostumu selamlayayım. Bir tane kapatayım Şevkiye.
0: Tamam.
1: Evlenmeyi selamlayayım. Golem Ovada'dan Vesli'yi selamlayayım. Yılmaz'ı selamlayayım. Nebahat Hanım'ı, Seyman'ı, Mazze teyzeyi selamlayayım. Baykova'dan Sadide'yi, şeyden Sarı Burak'tan Fikir'i, Zeki Müren'i, hepsini selamlayayım. Benden çok selam onlara.
0: Teşekkür ederiz efendim. Bugün sevgili dinleyiciler, o her hafta, her gün listede yer alan kişilerin isimlerini söyledik ve söylemeye gerek yok diye düşünüyorum ben. İkinci telefonumuzu alıyoruz. Kim nereden arıyor? Buyurun.
2: Ben Silistra'nın Payısı Köyü'nden emekli öğretmen Nihat Süleyim.
0: Buyurun Nihat Bey.
2: Bugün Sayın Doktor Ahmet Hasanov müftülüğe seçildiğinden onu tebrik ederim.
0: Tamam.
2: Ufku açık, şansı bol olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, şefaati üzerinde bol olsun. Her işinde Allah yar ve yardımcısı olsun. Yeni müftümüze uğru açık olsun. Başarılar dilerim kendisine. Bütün emelleri, hayalleri gerçek olsun.
0: Tamam Nihat Hocam, teşekkür saygı ederiz. Ahmet Hoca'ya da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Yolunun açık olmasını diliyoruz. Diğer telefonumuza ses açtık. Bugün yoğun trafik var. Alo, buyurun. Alo. Aleyküm selam.
1: Beni Nanamsı'dan Nehime Osman.
0: Tamam.
1: Asra Yunus peşime girecek, inşallah onu da göreceğiz.
0: Evet.
1: Ondan sonra Leyla abim bazı günü bize gene bide yaptı. Leyla kız karısı Türkiye'den geldi. Ayten ablam, üçümüz yedik, kahve içtik. Onda çok selam var.
0: Tamam Nehme Hanım, Nanoitsa'dan çok değerli dostumuz Leyla Arif'e kocaman selamlarımızı gönderiyoruz. Kendisiyle geçen hafta Sivliyevo'da görüşmüştük, böyle bol hasret giderdik ve Leyla Hanım'ın böyle Nanoitsa köyünde Gaygana'sı çok ünlü olduğunu anladık. Nehme de zaten söylemişti. Gaygana ne olduğunu herhalde Rodoplular bilir, bilmeyenler sorsun öğrensin diyerek Leyla Hanım'ın on parmağında on marifet diyerek bir de Buket grubunun üyesidir. Güzel de sesi vardır. Kocaman selamlar oradaki hem de kız kardeşine diyoruz. Diğer telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun.
3: İyi günler Şef abla.
0: İyi günler.
3: Ben özledim sesinizi. Tamam. Dedim arayayım, böğün dedim. Hayat kardeşim, böğün başladı, arpa biçme. Sırada türkü ona gelsin Şefi abla.
0: Ha, nerede, Okorç tarlalarında mı?
3: Okorç'tan, Okorç'tan.
0: Böyle hasat bereketli olsun Aynur Hanım, teşekkür
3: sağ
0: ederiz.
3: Ol, Şefi abla, aramadım ama hadi sesini işiteyim dedim. Sırada türkü de sana gelsin Şefi abla cazım.
0: Teşekkür ederiz Aynur Hanım. Sevgili dinleyiciler, bakın siyaset derken, zam derken, yeni elektrik fiyatları derken, para derken, pahalılık derken bizler çok nadir de artık televizyonlarda da görmüyoruz. Hasat mevsimini, hasat sezonunun açılışını neredeyse kaçırmış oluyoruz. Oysa çok önemlidir. Ekmeğimiz, soframız için olmazsa olmazlardan ekmeğimizi sağlayan herkese buradan kolaylıklar diliyoruz. Allah bereketinizi artırsın diyoruz. Ve diğer telefonumuza ses açıyoruz. Bugün Agop hayli yoğun çalışıyor. Alo, buyurun.
4: İyi günler, iyi yayınlar Şefkem. Hoş geldiniz Gulamova'ya.
0: Teşekkürler Vesile Hanım.
4: Ben de teşekkür edeyim. Şefkem'im ben...

0: Babacığım, sizin aracınızda iki doğum günü kutlamak isterim. Önce buradan komşum Fikri Ahmet, onun bugün doğum günü var. Ona sağlık, hayatında başarılar dilerim. Ve eşi Ahmet. İkinci de Zarita'dan Nebahat ablamın da bugün doğum günü var. Ben torunlardan, bu torunları bırakıp da gidemedim. Onlar şimdi orada toplandı. Doğum gününü kutlayırlar Nebahat ablamın. Nebahat ablama da sağ sağlık, uzun ömürler dilerim. Hayatına başarılar dilerim. Ve beni tanıyanlara saymayacağım. Çok uzun gidiyor. Beni tanıyanlara, size, herkese, beni tanıyanların sıradaki türkü gitsin.
1: Gidecek efendim.
0: Sağ olun, iyi ki varsınız.
1: Teşekkür ederiz Vesile Hanım. Gidecek güzel türkümüz eşliğinde. Ama Agop'la şöyle bir telefonları tamamlamaya çalışalım. Alo, sıra sizde, buyurun. Alo.
2: Alo, selamun aleyküm.
1: Buyurun. Evet, buyurun.
2: Selamun aleyküm.
1: Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.

0: yaşlarımı durdurdu.
1: Tamam.
0: Aileyi bir yaşta torunumuz var. Onu babası Kerim, anası Leyla. Bütün beni tanıyanlara da geçsin bu sıradadır Gülşemse.
1: Teşekkür ederiz İsmail Bey. Sesiniz iyi geldi. İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederiz bizi bugün böyle günde aradığınız için. Çok arayanımız oldu. Çok doğum günü kutladık. Hadi sıradaki güzel türkümüzü de armağan edelim. Agop'la birlikte seçtik. Adem Bayraktar'ı biliyoruz. Şu saatte bizi dinliyor. Güzel bir türküsünü seçtik. Ada Yolu Kestane.

Evet, Adem Bayraktar'ın bizzat, ben bu türküsünü hiç duymamıştım ama sağ olsun arkadaşlardan rica ettik ve Adem Bayraktar'ın bütün türkülerini bir araya getirmeyi başardık. Buradan duyurulur dedikten sonra sırasınca gelen mesajlara ben okumaya çalışacağım. Nurhan Beyzat yazmış. Selam, ben Burcan köyünden Nurhan Beyzat. Yarın ayın 22'sinde benim yengem var. Almanya'da, adı Hacer. Onun doğum günü var. Bir de küçük kızı var. Adı Ela. Damadımı da selamlamak istiyorum. Onu çok seviyorum. Hangi türkünüz sıradaysa onunla selamlamak istiyorum. Onları çok seviyorum. Sizi dinledikçe konuşmanız beni duygulandırıyor. Sağ olun, var olun. Damadın adı Ali. İki defa yazmış. Demek ki çok kıymetli. Damadın adı Ali. Yayınızda başarılar diliyorum. Her zaman sizi dinliyorum. İşte olsam bile diye yazmış Nurhan Beyzat. Çok teşekkür ederiz efendim. Bugün de işteyseniz bizim gibi, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz diyorum. Ve Anımser Günay akşam yazmış bize. Hayırlı günler, ben Anımser, Tervele Bağlı Burcan köyünden. Dün 21 Haziran'da eşimin doğum günü vardı. İsmi Günay. Ona buradan selamlamak istiyorum. Allah ona sağlık, sağlamlık başımızdan eksik etmesin. Bir de oğlum Coşkun, gelinim ismi Gül ve de dünyalar güzeli torunum Miray. Onları da selamlıyorum. Onları da çok seviyorum. Güzel, hareketli bir türküyle selamlıyorum demiş ve çok selam olsun Sofya Radyosu'na Burcan köyünden diye yazmış Anımser Gülay. Teşekkürler efendim. Bizden de selam olsun size. Devam.

Devam ediyorum. Aygül Halit yazmış ve fotoğraflar da göndermiş. Bakalım fotoğrafların üstünde ne var? O da akşam yazmış. Merhabalar Sayın Sofya Radyosu. Ben Aygül. Annem Nebahat'ın 22 Haziran'da doğum günü var ve bir türküyle selamlamak istiyorum. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar dilerim anneciğime. Her şey gönlünüzce olsun. Kimseyi kırmayan anacığım. Benim selamlarımı, sevgiler bütün radyoda çalışanlara da gitsin demiş. Aygül Halit böyle annesiyle fotoğrafları göndermiş. Bizler de böylece Nebahat ablamızı da görmüş olduk. Çok teşekkür ederiz. Aylin Sevgin'in bir de o da akşam yazmış. Sayın Sofya Radyosu, ben Aylin. 21 Haziran Ahiret Anam'ın Vecihe Kolobar'dan doğum günü vardı. Annem de çok ağrıtısı. Annemin de Nebahat Zarita'dan 22 Haziran'da doğum günü var. Daha nice güzel seneleri olsun. Onlara güzel bir türküyle onları selamlıyorum. Eğer selamlarsanız sevinirim. Size de selam olsun diye yazmış. O da fotoğraf göndermiş. Böyle masa başında sofralar düzülü, çiçekler, yemekler. Her zaman böyle sofralarınız bol bereketli, muhabbetiniz, sohbetiniz bol olsun diyerek bizler şimdi Zarita'dan özel Nebahat ablamız için güzel bir türkümüzü dinletiyoruz. Yine dinletmediğimiz bir türkü olsun. Varna'nın Medovet köyünden, köyün gururu Halil İbişev'den bir türkümüz var. Havuz başında güller canım.

0: Mesajlarla devam ediyoruz. Canlı yayınımızı Mazi Said bize, affedersiniz, sabah erken saatlerde yazmış. Merhabalar Sayın Bulgaristan Radyosu sunucuları. Ben Dulovu Belediyesi Ruynu Köyü'nden Maziz. Bugün sizden bir ricam olacak. Bizim çok yakın bir aile arkadaşlarımızın 50. evlilik yıl dönümleri var. İsimleri Mahire ve Beyhan. Onlara bu uzun evlilik yılları için tebrik ediyor ben ve eşim Vadet. Nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar dileriz sıradaki türküyle demiş. Size de çok teşekkürler, iyi ki varsınız, selamlar. Mazi Zahid'in mesajı böyleydi. Telefonumuz da geldi. Efendim hoş geldiniz, buyurun.
1: Alo.
0: Alo, buyurun. Türkiye. Efendim.
1: Nasılsınız?
0: İyiyiz efendim, buyurun.
1: Ben bugün Nebahat'ı selamlama istiyorum. Ben de katılayım bakalım.
0: Tamam.
1: Hadi doğum günün kutlu olsun, sağ olsun, var olsun. Sevkiye.
0: Tamam.
1: Yayınlarınızı dinleyeyim, gülüm, dayanamayayım, duramıyorum, yok. O çok harika be yavrularım.
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Razgrad'ın Brestoveni köyünden Sebile teyzemizin sesiydi. Kendisi dayanamadı. Herkes onu selamlıyor. O da efendim jest olsun diye Nebahat ablamıza öyle selamlarını gönderdi. Mehmet Davut, selam saygı diğer Benere Türkçe yayın ekibinin güzel sunucuları. Enişten sevgi ve saygılarımla sizlere ve tüm dinleyicilere güzel Cebel'den kucak dolusu sevgiler ve selamlar gönderiyorum. Sağ olun, var olun, işlerinizde kolaylıklar ve başarılar. Bu mesajımla sizlere Cebel'de apartmanımızın etrafında yaratmış olduğum güzelliklerden gönderiyorum demiş. Ve güzellikler de birbirinden güzel güller. Biliyorsunuz bu sene, bu yaz özellikle güller revaçta. Herkes bahçesindeki gülleri göstermek istiyor. Ki güller her zaman huzurun, güzelliğin ve mis kokunun sembolüdür. Sevgili dinleyiciler, gerçekten böyle pembe, kırmızı güller, sağ olsun Mehmet Davut, emeğini, çabasını esirgememiş ve o çevredeki apartmanın çevresini süslemiş, sağ olsun diyerek bir de onun korunması da gerekiyor. Böyle çiçeklerin koparılmasına ben çok karşıyım. Sadece yıl sonunda çocuklar okulları bitirirken bahçenizden çiçekleri koparıp öğretmenlere hediye etmek için koparabilirsiniz. Ama diğer zamanlarda çiçekleri böyle koparmaya kıyamıyorum doğrusu. Mehmet Davud'a da buradan selamlar diyoruz. Melih Seyhun bize yazdı. Selamlar Seyhun'dan, Suhudol Emirköy'den bir şarkı isteyeceğim sizden demiş. Barış Manço'dan Yaz Dostum, herkese selam olsun demiş. Barış Manço'yu bugün dinletemiyoruz. Gördüğünüz, duyduğunuz gibi Agop'la ikimiz çalışıyoruz bugün. Gülseri Elman Koç'un mesajı var. Selamlar Pravda'dan, radyoda çalışanlar nasılsınız? Ben Gülseri, bugün güzel köyüm Zarita'dan benim çok sevdiğim Nebat teyzemin doğum günü var. Teyzoşumun doğum gününü kutluyorum. En içten güzel dileklerimi diliyorum. Teyzoşum beni nice sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevgi dolu yılların olsun. Sevdiklerinle birlikte ve Zarita Kameler güzel köyümde olan güzel köyümün güzel insanlarına gelsin sıradaki türkü. Dağlar güzel, ırmakları güzel, insanı bir başka. Güzel canım köyüm, güzel köyüm, insan doğduğu yeri özlemez mi? Beni çok ama çok özlüyorum. Sizlere de bu mesajımı okuduğunuz için teşekkür ederim demiş Gülseri Elman Koç. Ve Muazzez Ali de Nebahat ablanın doğum gününden hatıra video göndermiş. Ne yazık ki videoyu size gösteremiyoruz. Ben de izleyemiyorum canlı yayında. Çünkü efendim izleme fırsatımız yok diyorum. Sıradaki güzel türkümüzü şimdi armağan ediyoruz. Nazmi Necibov söyleyecek. Yeniköy'den geçtin mi?

Sevgili dinleyiciler, pazar günü Türkiye'de babalar günü kutlandı biliyorsunuz. Bizde pek yaygın olmasa da herkes babasının doğum gününü kutladı. Şimdi özel bir baba için özel bir mesaj geliyor. Aylin isminde bir dinleyicimiz göndermiş. Demiş ki Sofya Radyosu, ah o çocukluğumuzun en masum sesleri Sofya Radyosu. Biz belki daha az duyuyoruz artık büyük şehrin gürültüsünden, programların yoğunluğundan, ama köyde bıraktıklarımız hala dinlemekte, kaçırmadan hem de. Ricam, babamın doğum gününü sizden Sofya Radyosu'ndan kutlamak. Sağlığı, bolca, mutluluğu kat kat ola. Baba demek, kök demek, bağ demek, sağlam durmak demek hayatta. O yüzden sevgi dolu selamlar bizden. Babam Etem Dobruca'ya, Razgrad Diankovo köyünden demiş ve Sofya Radyosu hiç değişmeyenlerden olmaya devam edin. İyi ki varsınız, hayat hızla gelişse de değişmeyen sevgi olun hep yüreklerde sesiniz ve türkülerinizle. Kalın sağlıcakla diye yazmış Aylin ve özel baba Etem Dobrucalı'ya, Diankovo köyüne selamlarımızı iletirken böyle güzel sözler yazabilen, böyle güzel sözleri kalemle kağıda dökebilen kızı Aylin'i de efendim kutluyoruz buradan. Devam ediyoruz mesajlarımızla, son mesajları toparlamaya çalışıyoruz. Bugün fotoğraflar günü olması gerek. Biraz önce fotoğraflar vardı. Şimdi Erhan İbrahim, bizim devamlı dinleyicimiz, yazmış. Merhaba Şevki Hanım, ben Akçalar'dan. Yani Belinti'den olduğunu bildiğim için söylüyorum. Erhan, bugün kiraz bahçesinde çalışan bütün iş arkadaşlarımı güzel bir türküyle selamlıyorum ve Bodayva'dan Mehmet Jokey'e de gelsin gitsin bu türkü demiş. Ve çalıştıkları kiraz bahçesinin fotoğraflarını göndermiş. Sevgili dinleyiciler, böyle görmeniz gerekiyor.

titiyor o güzelim, kiraz dalları inliyor kirazlardan. Selam olsun Erhan Bey. Bol bereketli hasatınız olsun. Gerçekten çok mutlusunuz. Böyle bir bahçeye, böyle köyünüzde bahçeye sahip olduğunuz için Allah bereketinizi kat kat artırsın diyerek Sevda İrfan'ın da mesajı şimdi geldi. İyi günler Sayın Bulgaristan Radyosu. Şu anda arabadayım ve size Glavinitsa Belediyesi Suhodol Köyü'nden yazıyorum. Eşimle yolculuk ediyoruz. Hayırlı yolculuklar efendim. Öyle sizi dinlerken selamlama geldi içimden demiş ve devam etmiş. Bir şarkıyla selamlarsanız çok seviniriz. Ben Sevda, Salim eşim ve beni çok sev şarkısıyla olursa çok mutlu oluruz. İyi günler, iyi yayınlar, iyi ki varsınız demiş. Tarkan'ın şarkısını dinletemiyoruz Sevda ama sizin adınız Sevda zaten. Salim Bey sizi sevmiş nasılsa. Bizler teşekkür ettikten sonra güzel bir türküyle huzurunuzdan ayrılıyoruz efendim. Ve suyu koydum Liyen'e diyecek Elif İsmail. Agop adına ben Şevke Çakır. Hoşça kalın efendim.